arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kapsamı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. Gül.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Cüceloğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun. Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: savaşırken bir... Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına dair iddialar doğru değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılık aşırı sosyal medya kullanımından illegal siteler aracılığıyla bahis oyunlarına varıncaya kadar pek çok alt kategorisi bulunan ve toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken ciddi bir tehdittir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü tamamen açılacağını söyledi. Trump, İran'la varılan mutabakatın içeriğinin Cuma gününden sonra herhangi bir zamanda kamuoyuna duyurulabileceğini bildirdi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş G'ni 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

0: Spor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Naikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
5: Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Yerlerden düşürenlerden bulamazsın belki bir çevre.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Otto Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
5: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz ette fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen market işletmelerine toplam 10.114.595 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu tarım ürünleri üretici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık %43,08, aylık %0,61 arttığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş G'ni 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
6: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
7: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: Güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliğinin engelli bireyler için oluşturduğu riskleri belirleyerek somut çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destek teknolojileri ve engellilik alt çalışma grubuyla teknolojinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak politikalar belirlemeyi amaçlıyoruz dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testine 2.425.628 adayın başvurduğu belirtildi. Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testine 1.627.960 adayın katılacağı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarım ürünleri üretici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık %43,08, aylık %0,61 arttığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini bildirdi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Bir kere ayrı kalmanın bedelini ödedim sanki suçlu gibi. İçimde kin, kalbimde nefret var. Aşkı taşıyacak yer.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Bahrettin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: giden gitsin. Zorla sevdik neye yarar? Bir gün dönerse, o gün kalbim olmaz ki artık. Beni ben yapan.
1: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Seçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: hepsi bu.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor dedi. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Anlaşmayla Türkiye'nin hava savunmasına yönelik sistemlerin tedariki sağlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam %15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirterek artık ikinci aşamaya geçtik dedi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konularda değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 16.06.2026 günlerden salı, Türkiye saatlerimiz 15.09. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle ilerleyen saatlere kadar birlikteyiz. Bütün dinleyicilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Güzel ve özel şarkılarla da şöyle programın açılışını hemen de yapmıştık.

0: 15.14 yaptık Türkiye saatlerimizi. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor sevgili dinleyicilerim. Şöyle reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 6484 tam bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle sevgili Sedef ablama, Vastir abime de en güzel şarkılarım. Kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Tüm sevenler için en güzel şarkıları armağan ettikten hemen sonra Damla ile olan birlikteliğinizde en tutkulu şekilde ilerliyor. Bugün yine listemde sizler için çok özel, çok güzel şarkılarım var. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir şarkım var sırada. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe.

0: Sedef abla ve Master abi için de bu güzel şarkıları Armağanım Olsun Damla ile olan birlikteliğinizden tutuklu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan tüm herkese ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Duygulara hitap eden şarkılarımı seçtim. Bugün de sizler için listeme dahil ettim işte onlardan bir tanesiyle. Sizleri baş başa bırakmadan önce böyle güzel sıcacık bir günde evlerinde iş yerlerinde seyir halinde sesimin gönlümü yüreğimle ulaştı. Beni severek dinleyen bana gönül veren, yürek veren, şöyle içten dinleyen tüm dinleyicilerime bu güzel şarkılarım armağanım oluyor. Sevgili Esma ve tüm sevdikleri için de armağanımdır diyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

İhtiyacınız olan insanlar hayatınızdan hiçbir zaman çıkmasınlar değil mi? Hayatınızda her zaman var olsunlar, sevgiyle olsunlar diyorum. Şöyle özel ve güzel şarkılarla da yayınıma devam etmeden önce selam kardeşim Saffet ben. İyi yayınlar demiş, bugün şarkıyı sana bırakıyorum Müslüm Gürses'ten. Benden diye Kinal Dolmuş Attı Şoför ve yolcularıma özellikle Esma kardeşime gelsin. Şimdiden teşekkürler, çalışıyorum, seni dinliyorum. Evet abicim Esma'ya en güzel şarkılar gelsin. Sana da kolay gelsin. Şöyle ikinci attın tüm kaptan şoförlerine de en güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun. Öncesinde Ceylan sizlerle, peşine hemen güzel bir Müslüm Gürses dinleyelim artık değil mi?

Altı yaptık. Şöyle Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel dinleyicilerim. En güzel şarkılarım bugün en güzel insanlara armağanım olsun diyorum. Duygulara hitap eden şarkılardan bir tanesiyle ben de sizleri bekletmeden hemen baş başa bırakıyorum.

15.40 yaptık Türkiye saatlerimizi, yoğun bir şekilde de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstekler de bir hayli yoğunlukta. O güzel şarkılarınızı ben de listeme dahil ediyor olacağım. Öncelikle gelen mesajlara yavaş yavaş yer vermek istiyorum. Esma Saffet abisini çok özlemiş. Ben de özledim adlı şarkıyı diyor. Saffet abime armağan ediyorum. Onu da ilerleyen dakikalarda listeme dahil edeceğim. Damla merhaba, iyi yayınlar. Servis şoförüyüm, yoldayız, seni dinliyoruz diyor. Hostesim Gülsüm için Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı çalar mısın? Tabii ki de sevgili Serpil, sen de programıma hoş geldin. O güzel şarkıyı da listeme dahil ediyor olacağım. Sonrasında Damla Hanım, güzel dinletilerinizle diyor, tüm sevdiklerinize hoşça dakikalar dilerim. Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim. Sen de programıma hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. En güzel şarkıları sana da armağan ediyorum. Şarkımı da başa alıyorum ve artık sizleri de baş başa bırakıyorum.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
4: Reklamlardan sonra ben geldim, buralardayım benim güzel sevgili dinleyicilerim. İyi ki varsınız diyorum öncelikle, sonra biliyorsunuz ki firmalar tutkuyla her zaman kazanmaya devam ediyor. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle bizleri severek dinleyen, seyir halinde olan tüm dinleyicilerime de en güzel şarkılarımı armağan ediyorum ve sonrasında sevgili programcı arkadaşım Kaptan Aykut'a da selamlar olsun. Hediye olarak şarkılarımızda sevgili Emrah ve Bekir'e de armağanımız olsun diyorum. Güzel bir şarkıyla ben de sizleri bekletmeden hemen baş

Geceye Sözüm Var adlı şarkı radyomuzdaydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Yeni saatimize de gireceğiz. Şöyle yavaş yavaş arabesk şarkılara da geçiş yapacağız. Şöyle nokta atışı yapacağımız şarkılar listemde, hepsi sizleri bekliyor. Onları da sırasıyla göndereceğim ve uğurlayacağım. Öncesinde bizleri dinleyen tüm sevgi dolu dinleyicilerime ben de bu güzel şarkılarımı kalpten, yürekten, gönülden her daim armağan ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Sırayı sevgili Semicenk'e bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim Damla'ylasınız. Sevgili Esma ve Gülnur ablamadan güzel şarkılar armağanım oluyor.

0: programı devam ediyor. Damla yayında.
1: İçimden bin defa ağlamak geldi. Hasret rüzgarları çok erken esti. Günlerim şimdi çok slow geçiyor. Terk ettiğin delikanlı çok sigara içiyor. Müslüm Gürses gibi oldum be canım. Ben hareketli şarkı söyleyemiyorum.

çalan şarkıların tek adresinde unutulmayan şarkılardan bir tanesini daha uğurlamış ve göndermiş olduk şöyle isteklerin doğrultusunda. Yavaş yavaş da ilerliyorum. Şöyle dinleyicilerimizden gelen mesajlarımız da var. Onları da birazdan değerlendirmeye alacağım. Sevgili Lokman'dan Ferdi içinden güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanımız oluyor. Onlar için de güzel bir şarkı seçtik. Listemize dahil ettik. Birazdan da o güzel şarkıyı gönderiyor olacağım. Öncesinde reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84'ten Damla'ya bağlanabilir. Detaylı bilgi de alabilirsiniz sevgili dostlar. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesime, gönlüme, yüreğimle ulaştığı, beni severek dinleyen tüm ama tüm dinleyicilerime de bu güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Ve ben de sizleri muhteşem bir şarkıyla baş başa bırakıyorum.

artık saatlerimize, şöyle kalbimize, gönlümüze, yüreğimize değen şarkılardan bir tanesi değil mi? Duygulara hitap eden şarkılardan bir tanesiyle ben de programa kaldığım yerden devam ediyorum sevgili dostlar. Mesajlar her daim sizden, şarkılar bizden. İşte muhteşem bir şarkı sizler için geliyor. Ne yapıyorsunuz? Radyolarınızın sesini açabildiğiniz kadar açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki sizler pazartesi ve salı damlayın.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
5: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
6: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
7: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: artık Türkiye saatlerimizi dolu dolu 1,5 saati de geride bırakmış bulunuyoruz. Benim güzel dinleyicilerim, kolay gelsin Namla. Ben Onur Demiz, sizden Esin Kaya'dan Haramsın şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler Onur. O güzel şarkıyı doğrulamış ve göndermiş oldum. Senden de tüm sevdiklerine o güzel şarkıda armağanım olsun diyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde, şöyle kalplerimizde, yüreklerimizde, gönüllerimizde iz bırakan şarkılardan bir tanesiyle ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de bu güzel şarkılarımı kalbimden, gönlümden, yüreğimden armağan ediyorum. Gülnur ablacığım, sana da armağanım olsun diyorum.
1: Damla yayında.

0: birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. İşte sırayı şimdi sevgili Derya Bedavacı'ya bırakıyorum. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de bu güzel şarkımı armağan ediyorum.
1: Damla yayında.

0: Gayrimenkulü Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

16.53 yaptık Türkiye saatlerimizi. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel kıymetli dinleyicilerim. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Bizleri dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu özenle seçtiğim şarkılarım da armağanım oluyor. Sevgili Muhammed Bey, tüm çalışanları, tüm müşterileri içinden güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum anılarını, hatıralarını. Kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle hiçbir zaman unutmuyorum. Bu aşkın sonu. Damla.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor dedi. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Anlaşmayla Türkiye'nin hava savunmasına yönelik sistemlerin tedariki sağlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam %15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirterek artık ikinci aşamaya geçtik dedi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konularda değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

sesini duymamak ve bunu sana söylemek acı da olsa ayrılmalıyız. Günün birinde sen de beni unutacaksın.

17.17 Türkiye saatlerimize Damla ile olan birlikteliğinizde devam ediyor benim güzel kıymetli dinleyicilerim. Şöyle duygularımıza hitap eden şarkıları ben seçiyorum listeme sizler için dahil ediyorum. İşte onlardan bir tanesiyle de ben de yayınıma devam etmeden önce Kolay Gelsin Abla diye intizardan Sensiz Olamam parçasını canımdan çok sevdiğime istiyorum. Havza'dan selamlar, teşekkür ederim şimdiden demiş dinleyicim. Teşekkürler. Samsun'dan da Havza'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Hediye olarak da şarkılar diyorum. İntizar'ın da o güzel şarkısını ilerleyen dakikalarda listeme dahil edeceğim. Senden de sevdiğini armağanım olsun diyorum. Öncesinde muhteşem bir şarkıyla hemen sizleri fazla bekletmeden baş başa bırakıyorum.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
6: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
2: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına.

güzel bir şarkıyı daha uğurladıktan hemen sonra haftanın ikinci programı, bu haftanın son programı biliyorsunuz. Haftaya pazartesi ve salı tekrardan aynı saatimde, yani 15'te ben buralarda olacağım. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner de sizlerle oluyor. Hafta içi her akşam biliyorsunuz. Aynı özelliği, aynı güzelliği onun da o güzel kalbinde, gönlünde, yüreğinde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazartesi saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde tekrardan buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel bir hafta diliyorum. Ben de artık yavaş yavaş gidiyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

sever ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
6: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
7: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
8: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Bırakma beni. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
1: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
6: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
7: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
8: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
9: Frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
1: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışan yapar.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
6: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.08 saatimiz ve Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. 20.15 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için yetiştirmek güç oluyor. O yüzden mesajınızı saat 20.00 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz. Müslüm Gürses'in sonrasında Ferhat Ayfur'u konuk ediyoruz radyolarınıza.

0: Tutku FM.
1: Sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

Astronova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Kalpten Kalbe programında 25 dakikayı geride bıraktık ve mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sevgili dinleyiciler. Kolay gelsin, iyi günler. Ben Furkan Aslantaş. Teşekkür ediyorum. Samsun TTP kapalı açıkta yatmakta olan abi ve kardeşlerimi, başta abim Aykut Sekman, Ahmet Beytaş, Murat Orhan'a, Caner Buğa, Murat Sağlam, Emre Selip, Mertcan Kaya, Barış Akpınar'a, Alperen Karagöz, Oğuzhan Kaçmaz, Yiğit Aksoy, diğer koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim Kadir Efe, Ar Kerem Sekmen, Batuhan Sekmen, Mert Altınsoy, Akın Aksoy'a, Emirhan Kaplan'a, Tunahan Sizlere ve ortamlarına selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Elbet bir gün gece mavisi gözüm şarkısı armağan olsun diyor. Fırkan Aslantaş ve sevdikleri için giriyor.

İlerleyen saatlerde yoğunluk oluştuğu için sevgili dinleyiciler 20.00'dan sonra mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna şarkıları da yazabilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Asel Duru Yavuz. Samsun Açık'ta yatan canım babam Furkan Yavuz, seni çok özledim, sana kavuşmayı bekliyorum, seni çok seviyorum canım babam. Dön bana Cane şarkısını rica ediyorum diyor. Asel Duru için geliyor.

0: günler diliyorum Can, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor ve Özgür Alter alıyor sırayı.
1: Tutku FM.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. İyi günler. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum sevgilim. Geçmişin izlerini belki silemeyiz ama geleceğimizi birlikte el ele inşa edeceğiz. Sayılı günler çabuk geçer. Dört gözle evlatlarınla seni bekliyoruz. Bu şarkı sana özel armağanım olsun. Fatma Temiz'den diyor. Fatma Temiz için geliyor. En büyük aşkım şarkısı.

Seni yanar gönlümden kalbime, ben sana yandım şarkısını, sevdiğimi ve Ebru'yu armağan ediyorum, seni ilk günkü gibi seviyorum. İyi ki benimsin, az sabır, güzel günler bizim nasip olsun. Seni çok seviyorum, her zaman yanındayız, unutma rüyanda beni gör, seni kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

20.46 saatlerimiz Astrova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde ve Astrova Spor Salonu sponsorluğunda kaldığınız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, A28'den Ahmet Muhammed Kıyak birlikte kader birliği yaptığımız saygıdeğer abim Hamdi Samet Mutlu Anıl Çimen, Bilal İkinci, Kasım Bozkurt Azar Demir, Başa ve kardeşlerime çarşamba açıkta olan B12'de Gökçehan Gökçe için özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Muhammed Kıyak ve sevdikleri için geliyor.

iki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Adet Koşunan, Eda Büyükdağ farklı koşullarda bulunan Can Üzüm, Tansu Kaplan her şeyim umudum, Aysun Büyükdağ, ciğerimin köşesi Erdal, Can Büyükdağ ve kader bile yaptığım kardeşlerim Seyfullah Elif, Sibel Kaya, İdem, Hasret Eda, Asena Vanlıoğlu, Alina Olgun, Aysel Aktaş'a, Yasemin Demirtaş, Hayat Çetin ve kızlarım Hilal Kayın, Tuana Gül, Bulut, yol karardığında elveda diyen haindir. Şarkı dostlarıma armağan olsun diyor. Evet, format taşı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Eda Büyükdağ ve sevdikleri için geliyor. Serkan Nişancı yorumu eller üzer diyor.

Yener, ben Coşkun, Özdamar, Ordu, Efirli, E tipi Kapalı'da, Samsun T tipi. Samsun T tipinde yatmakta olan Yasemin Demirtaş'a çok selam söylüyorum. Sende kaldı yüreğim şarkısını armağan ediyorum diyor. Coşkun Özdamar için gidiyor.

İlk saatimizi geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Astoro Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında salı gecesinde beraberiz. Mesajınız gelmeye devam ediyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben A7 Koğuşu'ndan talihe olan Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu TTP Kapalı'da bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarıkeseri, Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Bukeday Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalına, Kadir Erez, Kaan Durukan, Tamer Karahsan, Ömer Faruk Şirek, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Aktuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali Cemal Çatıbay'a, Digil Ali, Oğuzhan Kurtan, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akyüz, Enis Güdeloğlu, Recep Can Asa, Umut Can Özcan, Serdar Çelik, Mert Akta, Ali Soydaş, Muhammed Eliz, için yanımda sen olmayınca türküsünü tüm A7 koğuşuna armağan ediyorum. Dışarıdaki kardeşim Osman Demir, selamlar, sizi seven kardeşiniz Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor ve Alihan Coşkun için geliyor.

Yayınlar A4 koğuşundan Hilal Kayın Ayaz. A26 koğuşunda bulunan eşim Mücahit Ayaz, aynı gökyüzüne baktığımız sürece o kadar uzak değiliz. Ömrüm, kavuşmamız çok yakın, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Ölüme yürürüm seninle, eşim Mücahit'e armağan olsun bu şarkı diyor Hilal Kayın Ayaz'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi ki varsınız Tutku FM, sesimize ses olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar, ben Karakız, en büyük aşkım Resul Dal Bey için. Mesafeler Özlem Bey, geçen zaman hiçbir şeyi değiştirmedi benim için. Dün de sendin, bugün de sensin, yarın da sen olacaksın. Çünkü benim en büyük aşkım sensin diyerek mesajını sonlandırıyor. Karakız içinde giriyor.

Merhabalar Kiboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Bugün aramana kalkamadım diye çok üzüldüm. Ne desen haklısın. Senden çok özür diliyorum. Aklına kötü bir şey gelmesin, kurban oldum. Çok özür diliyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Armağan Olsun Vuruldum şarkısı yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Selamünaleyküm, ben Furkan Kabadayı. Aleykümselam Furkan. Buradan Bafra'da yatmakta olan kardeşim Umurcan Uğurlu'ya selam olsun, doğum günün kutlu olsun. Can parçam özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, ayrıca kader bile yaptım. Hazar başarı, sefa başarı. Altan, Erdoğan, Ömer, Faruk, Tulum. Furkan, Macit, Enes Deli, Hilmican, Aslan, Doğan, Kaya, Ömer, Azim, ismini yazamadığım tüm abi kardeşime selam olsun. Bilsen şarkısı tüm dostlarımıza armağan olsun. Furkan Kabadayı'dan diyor.

bir mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C11 koğuşuna yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Yakışıklım, seni çok özledim. Bugün akşama kadar sizdeyim. Herkesin sana selamı var. Seni çok öpüyorum. Sen benim sevmeye doyamadığım tek varlığımsın. Ne gelirse senden gelsin. Adam gibi adamım. Tüm gücüm Gizem Turgut'tan armağan olsun diyor.

mesajımıza geçiyoruz. Astro Spor Salonu sponsorluğunda. Canımın canı Merve Engin, senden öncesi Mer zaman kaybımış. İyi ki girdin sol köşeme. Artık aklım hiç bulunduğum yerde değil. Ya sende ya da kurduğum hayallerde. Dermanın çaresizliğe gizleyen Allah'ım öyle bir kapı aç ki bizi umudu tükenmemiş. Kalplerimize yeniden ol de, güzel günler yakındır. Yukosundan Merve'si kurban olurum sana. Kimse elindekinin değerini sahip olduğu sürece bilmez. Bir gün avuçlarının içinden uçup gittiğinde geriye tek bir söz kalır, keşke. Seni çok seviyorum ailem. Böyle ayrılık olmaz parçası. Sana armağan olsun Merve

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize Belkeza Radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar, Samsun T-Tipi Kapalı A7 koğuşuna yatan gönlümün sızısı Tamer Karahasan'a gelsin. Ayarsızın beni dinlediğini biliyorum. Yanımda olmasan da varlanabilmek güzel, gözlerini kapat ve şarkı seni en huzurlu olduğun yere götürsün. Ramzen'den öpüyorum. Sibel'in Haberin Var mı Yar şarkısını armağan ediyorum diyor. Sibel için geliyor.

güzel bir yorum geldi, haberin var mı sevgili dinleyiciler? Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye. Onurcan Gül, Abdülkadir Gül'ün kardeşi, C5 koğuşundaki abim Abdülkadir Gül, A26 koğuşunda Taner Şahin kardeşim, çok selam, yarın görüşmek dileğiyle tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Onurcan Gül'den. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Taner Bey, iyi ki varsınız. Bu geceki tüm şarkılar yüreğimin en güzel yerinde duran Resulullah Bey'e gelsin. Aklımda, dualarımda hep sende. Seni yeniden özgürce gülerken görmek, seni oradan alıp yanında hissetmek en büyük dileğim. Bu şarkı aradaki tüm mesafelere rağmen sevgisi eksilmeyen Kara Kız'dan Her Şeyim C28'de Resulullah Bey'e gelsin. Beni arar mısın? Üzülmem. Şarkısı armağan olsun diyor.

42 744 65 55. İyi yayınlar. A14 koğuşundan Alper Ustabaş. Kader bile yaptım abilerim Enes Yoruklu, Caner Balıtlı, Hasan Emici, Selim Güven, Çetin Kalay, Canıl Kılınç, kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alperen Gündoğan'a, Emirhan Kara, Emirhan Akduman'a armağan ediyorum diyor. Alper Ustabaş için de gidiyor.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den A4 koğuşunda bulunan sol yanım Yaren Bülbül'i Bir Seni Düşündüm Bir de Kendimi şarkısını armağan ediyorum. Aynı gökyüzüne bakıp aynı günleri sayarken seni düşünmek bana güç veriyor, seni çok seviyorum ve özlüyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Mert Seçkin için geliyor.

Evet, mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yunus Yağız'dan Samsun Kapalı T tipinde yatmakta olan Ersin Yıldırım, babam Bayram Yağız ve tüm C12 koğuşuna gelsin iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Yunus Yağız'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Mert bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki şarkılar diyor. Zeynep Dişikara'dan Kübra Taş'a seni çok özledim, güzeller güzelim. Yüzünü görmeden, gülüşüne şahit olmadan hayat çok zor. Geçeceğini biliyorum, sen de biliyorsun, biraz daha sabır. Zeynep Dişikara'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor. Bir mesajımıza geçiyoruz. Sana yazarken bile mecburiyetimi, kelimeleri sığdıramıyorum. Kalbini kırdığım için çok üzgünüm. Yarın görüşe geldiğimde kızarsın. Seni çok seviyorum. Annenlerle beraber Yasemin'lerdeyiz. Teyzenlerde burada herkesin sana çok selam var. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

İyi yayınlar Ayki Koşu'ndan Aysun Büyüktağcan, parçaları A4'te yatan Eda Büyüktağ, C22'de yatan Erdal Can Büyüktağ, C11'de yatan eşim Erdal Büyüktağ, A2'de yatan Can Yoldaşım, Can Parçam, Tansu Kaplan, Eda Güney, Didem Yavuz. Ben vazgeçme dedik şey kimse kazanamaz, hep beraber en kısa zamanda mutlu günlerimize kavuşacağız. Aysun Büyüktağ'dan armağan olsun diyor. Yeni Samsun T-Tipi Kapalı'da C8 koğuşuna yatan eşim Sefa. Durgun'a özledim seni şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol diyor. Eşim Sefa Durgun'a armağan olsun diyor.

Astroloğa Spor Salonu sponsorluğunda 21.56 saatlerimizi Salı gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Bugün benim için dünyanın en kıymetli günü, hayatımın en güzel varlığı canım annem. Aramızda demir parmaklıklar olsa da sevgimiz her duvarı aşar. Burada geçen zaman bize bir kavuşma borcu, belki bugün yanında değilim ama hep birlik, hep kalbimdesin. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum cennet kokulum. Ahmet Kaya'dan doğum günüm parçası benden anneme armağan olsun diyor Nevzat Başkurt. Nevzat Başkurt ve sevdikleri için giriyor.

0: İyi günler Samsun Açık Cezaevinde yatağın canım yavrum benim. İyi ki doğdun. Buram seni çok seviyorum. Kabak Açık Cezaevinde kanım canım oğlum benim. Sizi çok seven anneniz son nefesime kadar yanınızdayım. İyi ki varsınız canımın içi yavrularım benim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Tutku FM.

Selamünaleyküm abim, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin, kadın kapalı yatan, canımdan öte sevdiğim eşim Songül'e, haftaya yeni işlerimize başlıyorum. Her şey çok daha hızlı toparlanacak. İnşallah sadece seni özlemekle başa çıkamıyorum. Bilesin şarkısını hediye etmek istiyorum. Songül'ün Yasin'inden herkese iyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

yayınlar Samsun TTP'nde C22 koğuşunda yatmakta olan Seyfullah Başkurt aynı koğuşta yattığın dostların başta Reis Recep Büyükdağ, Tunay Çakır, Erdal Can Büyükdağ, Tunay Sezer, Berkay Ak, Serkan Koloğlu'na ve diğer koğuşlarda yatan ablalarım Aysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ olmak üzere kader şarkısını armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırıyor Seyfullah Başkurt.

Yeni saatimiz 22.00 saatimiz Salı gecesinde değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Samsun Açık Cezaevi'ni diyen Serkan Bayri ben. Bugün kardeşim Burak Kula'nın doğum günü, at günün kutlu olsun, özgür yıllara kader bile yaptım dostlarım. Burak Kula, Serkan Saygın ve Kabak Açık'ta bulunan Kaan Kola'ya, Vezir Köprü kapalı yatan Burak Kayaçan'a, Serkan Bayri'den selam olsun. Geceniz güzel olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Bayri. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Açık Cezaevinden Miraç Kanca, C4 koğuşunda bulunan resim Kamil Kanca'ya ve ortamına selam ederim. Burada bulunan değerli büyüğüm Osman Haliloğlu ve kardeşleri Faruk Açıcı ve Semih Yılmaz, selam ederim. Bugünkü sabrımız yarınki umutlarımız içindir diyor. Miraç Kanca için de geliyor.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında gece devam ediyoruz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da C8 koğuşunda yatan eşim Sefa Durgun'a "Özledim Seni" şarkısını armağan etmek istiyorum, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor ve Alper Ustabaş'a armağan oluyor.

Dudağım ne kadar kurusa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

sarılışı. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm, ben A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt. Aleyküm selam, başta reislerim Barıcan Peki, Özler Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu Bey, kardeşlerim Özcan Karakoç, Umurcan Koparan, Adem Çağ, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurta ve Ufuk Eşleri, Çıkmaz Bir Sokak Parçası Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Nevzat Başkurt'tan armağan oluyor. Sonrasında sevgili Cemillere ve ailesine de sevdiklerine de armağanım olsun sıradaki güzel şarkı. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum sıradaki en güzel şarkıları diyor.

İyi günler, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. A2 koğuşunda olan can dostum Tansu Kaplan. Dört duvar arasında da olsak her daim yanındayım. Benden sana yalnız değilsin parçası armağan olsun. Nevzat Başkurt diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yalçın Coşkun'dan tüm dostlarına, ailesine ve oğlu Alihan Coşkun'a armağan oluyor. Yalçın Coşkun içinde geliyor. Alihan'ın güzel yorumlarından bir tanesi.

gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri. Gece devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, Sunway Gayrimenkul sponsorluğunda. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Can yoldaşım, ailem, muzur derim, ne kadar sevilirse biri, ben seni ondan da öte sevdim. Canımda sen, ruhumda sen, bir kul nasıl sarılırsa duasına öyle düştüm senin yoluna. Zikrim de sen, fikrim de sen, ey canımın güzel canı, aldığım nefesim. Bir kul seni nasıl özledi bir bilsen, telefonda duyduğum o gülüşün var ya, kurban olurum o gülüşüne. Ay parçam sana gelen yolun sonunda ölüm dahi olsa, bil ki nefes nefese kalsam bile o yolları aşar Yukon yine sana koşar. Ben bir geleyim seni göreyim, ondan sonra sen Yukon'a geleceksin. Rabbim adaklarımı yerine getirmemi en kısa zamanda nasip etsin. Gel bahtım kar beyazı benden sana gelsin, iyi geceler gözümün nuru, aldığım nefes muzur deli Merve Engin diyerek mesajını sonlandırmış demişiz.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye iyi yayınlar. Samsu TTP A22 koğuşunda yatan Ercan Baştan'ın sevdiği Funda Baştan'dan "Seni çok seviyorum canım eşim, hasretim sana" şarkısı bizim için gelsin diyor Funda Baştan'dan.

22.38 saatlerimiz Sami Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Atakom'da hizmetinize Sami Ev Gayrimenkul. A7 koğuşunda Yaşar Can Kaplan, öncelikle abim Samet Yıldırım'a ve kardeşim Umut Öztürk'e Gizem Kara'dan Sen Yanlış Yaptın şarkısını rica ediyorum. Yaşar Can Kaplan'dan Armağan Olsun diyor.

bitmeyecekti? Hani hep ama, hep ama hep sürecekti aşkımız. Sen

İyi günler Ömer, Faruk Karatay, Kavak Açık'ta yatmakta olan abilerim Enesli'de, Hilmican, Aslan, Soner Özen, Furkan, Macit Ömer, Azim, Furkan Kabadayı, Emre Gültekin, Gürkan Şenoğlu, Osman Köseoğlu, Cengiz Han Batmaz, Batuhan Çolak, Fatih Aydemir'e, Tek Sevda, Tek Gerçek Enesli'de, Ebru Yaşar'dan Zehir Oluyor Geceler şarkısını abilerime, Harman Olsun Sizi Seven kardeşiniz Ömer Faruk Karatay'dan harman olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız Rabia İfnan varlığıyla hayatımı güzelleştiren Osman Bayrak'a, engeller ne kadar zor olursa olsun her zaman yanındayım. Seni çok özledim, sana kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın sevgilim, iyi ki hayatımdasın. Nice güzel aylarımıza beyaz şarkısı harman olsun Rabia İfnan'dan diyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Aslan mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar tüm radyo dostlarına. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. İyi ki varsınız, ben Karakız. Bugünleri de atlatacağız Allah'ın izniyle. Her şey bir gün güzel olacak umudunu kaybetme. Dünyanın yükü omuzlarına ağır gelse de bil ki seni yalnız bırakmayacağım. Ben hep senin yanındayım. C28 sevdiğim adam Resul Dalbey'e Babozumu şarkısı armağan olsun diyor.

Cengizhan Sürücü 19 Koğuşu'ndaki kardeşim Ahmet Düşünceli'ye selam olsun, beni tanıyan seven herkese bu şarkım armağan olsun diyor. Cengizhan Sürücü'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt, başta reislerin Pari Can Peki, Özler Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu ve kardeşlerim Özcan Karakoç, Umutcan Kaparan, Adem Can, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurta ve Ufuk İşleri armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Nevzat Başkurt'tan.

Yener Köksal Köseoğlu, evet bir karanlıktan geçiyoruz. Bildiğim bir şey var ki her gecenin bir sabahı var. Biliyorum ki bunun da bir sabahı var, gözüm değil gönlüm kaldı. Beklemek değil özlemek yordu en zor gecelerin sabahına. Uyandık ve en güzel sabahlara uyanacağız. Seni seviyorum sevgilim. Köksal Köseoğlu ve sevdikleri için giriyor.

uykusuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

ırmaklarda dolandım ağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

Bilge Olgun A1 koğuşunda yatmakta olan güzellerim, Alena Olgun ilk notibete selam olsun. Sizi çok seviyorum güzel bacılarım. A3 koğuşundan Hilal Albayrak'a selam olsun. Bugünlerde geçer güzel ablam, her gecenin bir sabahı elbet vardır. Sizleri çok seviyorum. Bu şarkı benden sizlere armağan olsun diyor Bilge Olgun.

İyi günler, ben Erdeniz. Başta Kavakacık'ta beraber kader birliği yaptım abim dostlarım. Enes Dede, Hilmican Aslan, Fürkan Macit'e, Soner Özen, Ferdi Diril, Ömer Azim, Fürkan Kabadayı, Emre Gültekin, Gürkan Şenoğlu, Osman Köseoğlu, Cengiz Han Batmaz ve Fatih Aydın'a selam olsun. Özgürlüğümüz kısıtlanmış olabilir ama hayallerimizi kimse zincirleyemez. Tek gerçek, tek sevda Enes Dede diyerek mesajını sonlandırmış Erdeniz Baştaş. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Metin, bütün radyo dostlarına armağan olsun. Taner abim emeğine sağlık diyor, rica ederiz. Diğer bir mesajımı, seni ne kadar özlediğimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Günler geçse de aklımda, kalbimde hep sen varsın. Aramızdaki mesafe sevgimi eksiltmedi. Aksine seni benim için daha da kıymetli hale getirdi. Güçlü ol ve umudunu kaybetme. Bu günler geçecek, güzel günlere kavuşacağız. Seni özlüyor, seni düşünüyor ve her geçen gün daha çok seviyorum, kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun bu parça diyor.

0: Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Tam Ev.
1: Yeni saatimiziz, 23.00 saatlerimiz ve Kalpten Kalbe programında son saatimiziz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize, mesajlarınıza ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Sağ 26 koğuşundan Mücahit Ayağı, sağ 4 koğuşunda yatan eşim Hilal Kayın Ayağı, seni çok özledim haberlerini her gün alıyorum. Son 2 gün kaldı. Şartlar ne olursa olsun her zaman arkandayım. Gönül Yaram şarkısını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırıyor Mücahit Ayaz.

Tanrılar Samsun Açı Cezaevinde bulunan Rıdvan Korkmaz'a güzel günler yakındır. Sabri Şükret Allah bizimledir. Ey Aşk şarkısı sana gelsin. İyi günler Rıdvan Korkmaz'a armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan. İyi günler Alper Ustabaş'tan tüm radyo dostlarına ve aileme, sevdiklerime armağan olsun diyor. Alper Ustabaş ve sevdikleri için de geliyor. Sezen Aksu'nun güzel yorumlarından bir tanesi. Ey Aşk diyor Sezen Aksu.

Ev Aşları Sezen Aksu'nun güzel yorumlarından bir tanesiydi. Kalpten Kalbe programında bizlerle beraber oldu. Rıdvan Korkmaz'a armağan olsun bu güzel şarkı demişti dinleyicimiz. Peki diğer bir mesajımız, bazı özlemler vardır anlatılmaz, sadece hissedilir. Senin yokluğunda benim için öyle, gün içinde ne kadar meşgul olursam olayım, aklım bir şekilde sana geliyor. Bazen bir anı, bazen bir söz, bazen de sadece sessizlik seni hatırlatıyor bana. İçimden geçen tek şey bir an önce iyi olman ve yüzünün yeniden gülmesi. Bil ki geçen zaman sevgimi azaltmadı. Seni hala aynı sıcaklıkla, aynı özlemle ve aynı değerle seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Yener, keşke zamanında söyleseydin yüreğindekileri, belki bugün her şey daha güzel, daha farklı olurdu. Şimdi dönüp baktığımda kendime tek bir soru soruyorum. Gerçekten sevdin mi beni, yoksa ben mi sevgine inanmak istiyorum? Bilmiyorum, dünyanın yükü omuzlarına ağır gelse de belki seni yalnız bırakmayacağım. Kara Kız'dan her şeyim C28 Resul Dalbey'e armağan olsun, aklım hep sende şarkısı diyor.

İyi yayınlar A1 koğuşundan, Su Deniz Ateşi A8 koğuşunda bulunan canım sevgilim Halil Aran'a sevgilerimi yolluyorum. Belki bugün yan yana değiliz ama kalbim hala seninle atıyor. Bir gün bu hasret bitecek, o gün geldiğinde sana sarılıp sensiz geçen tüm günlerin acısını bir anda unutacağım. O zamana kadar ne olursa olsun güçlü kal, çünkü seni seven ve seni bekleyen bir kalp var. Dön Ne Olur şarkısını armağan ediyorum diyor Sude Naz Ateş'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gönlümden kalbime sevdiğim her anı seninle yaşıyorum, hasret gurbet bu da bizim imtihanımız. Allah'ım büyüktür, aşacağız seni, çok seviyorum. Her zaman seveceğim, Allah'ıma emanet ediyorum seni. Tüm güzel şarkılar bizim için gelsin gönlümden kalbime diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tutku FM. Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
2: Kalpten Kalbe programında son saatimizi sevgili dinleyiciler en güzel şarkıların adresinde ve mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Can ulaştırmış mesajını yayınlar tüm radyo dostlarına, armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor.

ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz Hakim Bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey.

Senenin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

Son yarım saatimizi sevgili dinleyiciler, varsa mesajlarınızı, sevdiklerinizi, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. İyi yayınlar. A20'de olan eşim Burakcan Aslan Aşkın bugün Burcu aradı. O söylediğin konuyla alakalı çarşamba infazında onayı gerekiyormuş. O bekliyor sadece. Bu arada bugün Zümra'nın mezuniyeti vardı. Abisi mezun oldu. Cumartesi günü de üniversite sınavına girecek. İşte öyle. Onun dışında her şey yolunda, güzel. Sen de inşallah iyisindir. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum ömrüm. Eşim Burakcan Aslan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Beytullah ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar arkadaşlarıma ve sevdiklerime. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzü olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ve sırayı Burhan Çeçen alıyor. Ayaz geçiler diyor.

Bir yerinden sana ulaşamamak, sesini duyamamak içimde tarif edemediğim bir özlem bırakıyor. Her şey yerli yerinde gibi görünse de benim içimde senin yokluğun var. Seni düşündükçe sabır buluyorum. Seni sevdikçe dayanmaya çalışıyorum. Bugünlerin bir sonu olduğuna inanıyorum. Yeniden bir araya geleceğimiz o gün için içimde hep umut var özüm. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a özelim şarkısını armağan ediyorum diyor ve Emrah Yalçın için gidiyor.

0: İyi yayınlar. Kavak açık cezaevinde yedi koğuşunda yatan sevgilim Furkan Büyük için gitme bu gece parçasını Furkan Büyük'e armağan ediyorum diyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar Alper Ustabaş'tan, koğuş arkadaşlarıma, aileme ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor Alper Ustabaş. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar Samsun TTPC31 koğuşunda yatan Engin abim, Samet abim ve Ümit abime, kardeşleri Onur Şahin'den selam olsun. Sizleri seviyorum ve döneceğim bir gün şarkısı Onur Şahin'den armağan.

Salı gecesinde Sam Evgali Menkul sponsorunda 23.53 yaptık saatlerimizi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Geceye dair son bekleyen mesajımız. Şartlar ne olursa olsun senin yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Aynı yerde olamasak bir daha kalbim ve desteğim hep seninle. Güçlü olmak zorunda hissettiğin anlarda bile yalnız değilsin. Sana ihtiyacım var ve iyi olmanı gerçekten önemsiyorum. Ne olursa olsun burada senin yanındayım. Özüm her şeyim, yarın sabah yanındayım. Özeleniyor, seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, canımdan can isteyen ömrümden ömür şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0: Hüzün olgunlaştır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. İyi yayınlar abi, koşunda yatmakta olan Eknur Tibet'e ve Alena Olgun Öz kardeşime selamun aleyküm. Sesini duydum ya, o bana yeter. Bu arada diğer kardeşim C4 koşunda yatan kardeşlerim Emirhan Uzun'a selamun aleyküm, sizlere bir çift lafım var. Umudunuzu hiç kaybetmeyin. Oralar kimseye, kime kaldı ki, size kalacak bu parçam benden. Dayımın kızına Alena'dan da sevdiğine gelsin, aşk olsun şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Tutku FM.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Son konuğum Kübra Karcı alıyor sırayı yeni şarkısıyla, helal olsun diyor, hoşçakalın.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsın. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim sen.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

içine koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm.

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancım. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımdaki